0: Mino ke Lethabo mo go ibaleng nna
1: hashtag Mino ke Lethabo
2: hashtag Mino ke Lethabo
3: hashtag Mino ke Lethabo
0: le Mankuku baby mo shupulogo go fitlha labohlano
4: ile ya pele go fitlhela ka ile ya boraro.